0: O kanı mı ne bir bak of çiğ.
1: Cız bacız mı? Cız bacız mı? Cız bacız idi.
0: Eki tebe.
1: Şu mi bu? Ne nasıl? Şu seni yavi.
0: O ne batoga?
1: Cız bacız mı? Cız bacız mı? Cız bacız idi.
0: Stipu me majke.
1: Şu mi bu? Ne nasıl?
0: Jel tu nemaš boba?
1: Şu seni yavi.